So eski lanın link, zaten bir işin link, link sağ olsun bir işin.